ve çen sipi ve girtin servi ahi. Çend hüst de beni hovitiya ve de gheliyan. Jilidana kundarin tvingin ve çend aykan berin khuavitin. Peçeki çend zarokan bu ne kefin. Her serihatin jekirin. O gelek caran en bi desti vahatin kuştin. Ey harnu. Jibir nabe geliye zilan temberiyen henekiri nevala kasaban. Bedenin de arde de çandi berikin tijekhwe de cani zavande. Debistrin şkeftnu cirokin bedavi.